0: Assalamu alaikum jaman denari nyemena fada radio chat ye yakko kalkal gricino no fura radio ndara arona labarnde ko ya hadikin kaltala we kin tawdo hadikin september dayne ko ngu findil ligarin sakine dubin din findil luko arakonna klare ikin jien ferenjirnde na desh di tlam nasaram manay kidengu dayano ngu chapchoro na di chiwuro duskuro no kabin teknikin di omel medam j jean de j koro yo njiredo hadikin ato ni 500 meter gredi ingisni mbah niuna geda fi micro ndi ashta bakar musa koro samrudaya labarnde ku ya hadi kingal talawe di kranun judukuna fannion mar labar di kranun judukuna fannion adi kabin technique linena wote omeli bike hadi kina adam ti chedi chodo sodo di kirini kabin technique bike tiena jama ikrincha kam karkudu ba kura welinga sofancho
1: bar kwado ya karamani kaunya de weli a gladu mar bar kwado ya karamani Allah gaji karamandi bi jara jara karamandi abraman genge karamandi sangandi laru barambar boro karamandi Allah gaji karamandi ya kora mana adajina indiro agare gajina ya kora mon ngoro abana ya kora ai golo na romana ai golo galla na romana gadi warana romana abangi gadi warana karkine mana jana karkine jindira na de karkine mana jana karkine jindira na de jindira mana jana jindu jindira na de ai golo mana de na ai golo mana de galla mana de ya waya dauna akabuda ya waya dauna ya biro gori na samudiri ya gogo ya na zamba ya jallo zamba ya la karata andala ndidi ndi ali kulu ngai mura ira lo ali dai de mai mura ngai mura ira anka ka de ni ndu mai ngai ma bo la na ram bo de mai kora ma bo la na ngar ga de de ali mai ga mai ari ngar ga de de kana na mara go ta je ni de ni mura ngai ma bo la na de ni ndu mai ya na zamba ya wi zamba ya la ya na zamba ya wi zamba ya la ya na zamba wi zamba ya la dai budai ram ga ga di dai budai ram ga ga ai dai budai kara ga ga la ngi di ai dai budai kara ga ga la ya la de mi budai to ja ga ra nu ja ai dai kara ya kabo ka de ya jana na jagala gari ara baranga de le ni jagala gari go wai mare allah i zara jagala gari guru go gona jana ya jagala gari mari ya garo ande ga ida kala ni guru go wai ro du ni jere i sai ta be kabi ya bara ba di ya ja manta da ngai amba aur jaga ema tanda ta ja man yero ngai amba godru ko wei di anda ta ja ja yero ngai amba kai di aran nan jai da karaya kai di aran kwa ba ya da karaya kai di aran lo le de ni ba ya na san ba ya wei do tu ya na din ba kirjen lo ari ro gwa no ja no so yararo da do be na ga ro do be talam me da ku ri ma la ro ku ri be ma ga
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya